iletişimi nerede? Aramaniyat da gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gören azim alem harab. Eydil bera gerdan latif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harab. Eydil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran azim alem harab. Eydil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Eydil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve halatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine yine bu nesru sermayı. Sed yek sal emrin be çenti.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir libertiyo gele xara

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule plaza kum kabeşe çakı sisi. Bilal kıda hap çay kuş bu kirmete çirki. Haydi kurem haydi.
2: La bile çiriyani ma hapçay. Halisi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca iki akı sizi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli hani ma harcayı. Kalesi mi gıhı gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha, şuf şunun

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl akım kapıcı ki akı sisi. Bilal kıda hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhuk ha. Şuf şunur.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!